Well, mina sengiyivala ke mangiyivala kodwa ngiyivala. Yeah. Ngiyivala kamnandi. Ngiyivala kamnandi. Uthe angazi noma ngikusurprise noma uzozwa ngevoice noma uzokwenza njani kodwa. Yeah, 9 to 12. Ehlelo liyalandela lika 9 to 12. Angazi ke